Haydi kosunu küçüğün ona göre bir kötü misin? Can gibi sülün on gülü şalom şalom anam tere. Gel upam elim bakam kadez gülü müziğin altını basın muki gülü ammi teri çoğun dani. En ölüm bakam kadez teri az gülü ammi teri dani baba. Alright, gülü şalom şalom anam tere gülü manakar robot gülü baban mümayeni bandale lay gülü ammi teri dani gülü confirm my present. Jalom jalom manap tere gole Denis no ne elim bakure so areas gole amiten dani. Jalom jalom manai arap tere gole ganet ko radio gole mbaka musanga areas gole amiten dani. Gale jalom jalom manap tere gole tu kondani tu gole apa tu jago rur tu liba duka moja gole amiten dani. Jalom jalom manap tere gole ane non deno elim baka munga I gole amiten dani. Epkwe jine mba sosit kap katet gole jalom jalom manap tere gole amiten dani. Gale from limba sosit areas. Jalom shalom rap tere gole robot non ni basa tiet gole amiteni dani. Jalom shalom rap tere gole bobonyeti le momoji gole ni batebe sweet gole 107.5. Jalom shalom rap tere gole ering no mari timeni bagi tene gole amiteni dani. Jalom shalom rap tere gole amiteni dani gole ngono gole prenda ni bagi chea tere miten boyono tere nyine. Gale shalom shalom rap tere gole barkuki Emmanueli gole shalom gole tuku pamoja. I gale tanti gale mie chiri nimbagi tururu gale amiteni ndani. Jalom rap te gale ilari gale mini gale ilari ilimbabu usale mbagi psenende gale amiteni ndani. Vesto limbame suwando gale amiteni ndani. Jalom shalom rap te riri gale non kuklindo limba jeb gebit gale amiteni ndani. Jalom shalom rap te gale nikol lukti kabizai limbagi ringete. Gale gane tko ezira ilimbagi ringete lewa 4.0 eko lauda ni clear. Shalom shalom rap te gole jelis moche indesi elba pomets elba koroba gale amiteni ndani deno kipsi limba chepo gole amiteni ndani kabisa yote ni anabuni kwa ratinda agegi tuke agosto nini ege gajam noto nipo start asito agiri kwa rabiyo tmiteni kebereza age noto ni miteni ona olin jingi tu gaso e gaso jite noto ni miteni ona ini tonipo start.